yazıldı öykü. Az geçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, der misin?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bektiğimizde Gonca'ydılar. Ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu sonla.

0: mahcup edemem.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo, ülkü, ülkü.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

Bugün programa 1993 yılından Barış Manço'nun 24 Ayar albümünden Gibi Gibi ile başladık. Bu şarkının birçok kez cover'ını dinlemişsinizdir. Ve Haluk Levent'in Bir Gece Vakti albümüne gidiyoruz. Bu albümdeki 3 Hürel cover çalışması sevenler ağlarmış. Şimdi bizimle.

Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan Şarkılar Bir Oyundur albümü 2000 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten çok başarılı performanslar var. Onlardan bir tanesi de Mavi Sakal'a ait 90'lı yıllarda hayat

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüne ilişkin Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık dedi. Bayraktar Kızıl Elma havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu. İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini ÖH'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johanlovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstün Dağı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bugün 14 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesiyle Türkiye'de milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik ve sosyal koşulların tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek emekli maaşıyla yaşamak artık mümkün değildir. Emeklilerin yaşadığı sorunlar bireysel değil, ülkenin en önemli sosyal meselelerinden biri haline gelmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Kongresi yapıldı. 320 delegenin tamamının oyunu alan Erol Erdoğan yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı güzergah üzerindeki esnafın tepkisine neden oldu. Karayolları Mersin Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Erdemli Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek esnafın taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin doluluk oranlarının %60 civarına çıktığı, yurt dışından Temmuz ve Ağustos ayları için önemli ölçüde rezervasyon alındığı açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları devam ederken Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yeni eğitim öğretim yılında kaynak teknolojisi programı ile otomotiv teknolojisi programına ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan hayatını kaybetti. Olay Taşçılı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'nda yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatörlük için yeni sezonda katılım bedelini 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltmesine Mersin'deki amatör spor kulüpleri sert tepki verdi.
1: Hava durumu.
2: Marmara ile Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir havada olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
8: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz Sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sohbette.

0: güle güle, gül güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Bu güzel günde yine her zaman olduğu gibi tabii ki birlikteyiz. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hazır mısınız bakalım? Bugün de en güzel şarkıları seçtim sizler için. Yeri gelecek böyle hiç duymadığınız, hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Yeri gelecek son zamanların en popülerlerini duyacaksınız. Yeri gelecek özlediklerinizi de dinleyeceksiniz. Yani koskocaman bir harman yaptım diyebilirim listemde. O zaman hoş

Bugün size insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatayım mı? İnsan olmanın belki de en temelinde olan duygulardan bir tanesi. Herkesten etkilenmek, çevremizde yaşanan her olaydan, her insandan bir şekilde birbirimize bağlıyız sonuçta, değil mi? Ama bazı olaylar bizi normalden daha fazla etkileyebiliyor. İşte bugün Gül Güne Gül'le de hepsini dinleyeceksiniz. Ama öncesinde güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum size. Sabah.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Bugün size Gül Güne Gül'le de insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatıyorum. Bazen hayat böyle bir kayıpla, bazen ne bileyim bir ihanetle bizi en derinden sınar ya. Sevilen birinin ölümü olur, ayrılık olur, ihanet olur, doğal afetler olur, iş kaybı olur belki, ağır hastalık teşhisi olabilir, ne bileyim sosyal dışlanma bile olabilir. İşte bu gibi olaylar insanın güvenlik duygusunu ve kimlik algısını derinden zedeleyen şeyler. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve kimlik sorunları doğurabiliyor biliyorsunuz bu tip olaylar. Ama tabii biz bu işin uzmanı değiliz. Eğer böyle bir durumunuz varsa mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneriyoruz. Ben sadece böyle yüzeysel olarak anlatacağım bugün size bunları araştırdığım kadarıyla. Her sarsıntı biliyorsunuz yeni bir kimlik inşa etmemiz için bir davet olabiliyor sonuçta. Birini kaybetmek mesela, kayıp duygularından biraz bahsetmek istiyorum size. Sadece bir boşluk değil, kimliğimizin bir parçasının kopması anlamını da taşıyor. İşte öncelikle şok durumu var. Sonrasında inkar devreye giriyor. İşte yoğun üzüntü yaşanıyor. Suçluluk ve depresif belirtiler kayıp sürecinin doğal aşamaları. Zamanla kişi tabii yeni bir yaşam düzeni kuruyor kendine. Kaybı unutmuyor ama onunla belki de yaşamayı öğreniyor desem çok daha doğru olacak. Kelimeleri de böyle çok özenle seçmeye çalışıyorum. Zaman tabii ki kaybı unutturmuyor ama insana galiba onunla yaşamayı öğretiyor. Ne dersiniz? Bir de değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarmasından bahsedeyim. En çok güvendiğinizden gelen ihanet yani. İnsan dünyasını alt üst eden bir duygu bu. Gözden çıkarılmak, kimlik sarsılması, işte kaygı, öfke ve boşluk duygusu yaratıyor insanda. Beklenti ihlali, güvenin yıkılması ile birlikte tabii kişinin öz saygısını bir parça zedeliyor. Ama unutmayın lütfen, sizin değerinizi başkasının kararları değil, sizin varlığınız belirliyor bu dünyada. Bunun da altını böyle kırmızı kalemle çizilmesi lazım. Konuşuruz daha bu konuyu. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek istiyorum.

Bir Güne Gül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Az önce kayıp duyguları demiştim hatırlayacak olursanız. Birini kaybetmek hani sadece bir boşluk değil aslında. Kimliğimizden de bir parçanın kopup gitmesi anlamını taşıyor. Zaman söylemiştim ya, kaybı elbette unutturmuyor ama onunla yaşamayı da öğretiyor insana. Kayıp duyguları aslında insanı derinden sarsan duygular. İşte kimlik, güven, yaşam düzeni üzerinde kalıcı izler bırakabiliyor. Yas süreci biliyorsunuz doğal bir tepki. Şoktan kabullenmeye kadar farklı aşamalardan geçen de bir tepki. Ve kişiyi hem duygusal hem de böyle fiziksel olarak etkileyen bir süreç. Kayıp duygularının psikolojik etkilerine şöyle bir bakacak olursak, biraz daha yani açacak olursak, şok ve inkarla başlayayım. İlk anda tabii ki insan kaybı kabullenemiyor. Bu olamaz duygusu baskın hale geliyor. Bu evre aslında zihnin kendini koruma refleksi de diyebilirim size. Sonrasında yoğun üzüntü ve öfke yaşanıyor. İşte kaybın gerçekliği oturdukça kişi hem derin bir hüzün hem de öfke yaşamaya başlıyor. Öfke de çoğu zaman neden ben sorusuyla birleşen bir şey. Sonrasında suçluluk ve pişmanlık süreci var. Keşke çok daha farklı davransaydım düşüncelerini en çok o zamanlarda yaşıyoruz. Bu durum aslında insanın kendini böyle kaybın sorumlusu gibi hissetmesine yol açan da bir durum. Sonrasında depresif belirtiler de başlayabiliyor. İşte enerji kaybı, uyku bozuklukları, iştah değişiklikleri ve hayattan zevk alamama gibi bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Kimlik ve güven sarsılması demiştim hatırlayacak olursanız. Özellikle böyle sevilen birinin kaybı kişinin kendi değerini ve dünyaya güvenini sorgulamasına neden olan bir şey. Uzun vadeli etkilere şöyle bir baktığımızda da uyum süreci var. Mesela zamanla kişi yeniden bir yaşam düzeni kuruyor kendine. Bu kaybı unutmak değil de onunla yaşamayı öğrenmek anlamına geliyor. Anonsun en başında da söylediğim gibi. Sonra dayanıklılık kazanıyor insan. Bazı insanlar kayıptan sonra biraz daha güçleniyor. Daha bilinçli ve daha empatik hale gelebiliyor. Tabii ki ilişkilerde de bir parça değişim oluyor. Kaybın ardından insan biraz daha seçici oluyor. Bağlarını daha bilinçli kurmaya başlıyor. Kendini korumak adına yapıyor elbette bunu. Özetle kayıp duyguları insanı hem böyle birazcık kırılgan hem de güçlü hale getirebilir diyebilirim. İlk aşamada şok ve üzüntü baskınken zamanla kişi yepyeni bir denge kuruveriyor kendisine. Sonuçta hiçbir üzüntü sonsuza dek sürmüyor biliyorsunuz. İşte bu süreçte sessizlik, müzik, paylaşım gibi yollarda biliyorsunuz iyileşmeyi destekler. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız son zamanlarda belki bunlardan fayda sağlayabilirsiniz.

birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarmasından da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi karşınızdaki insan sizin neyin üzeceğini bildiği halde onu yapmaya devam ediyorsa bunun adı hata değildir. Düpedüz sizi gözden çıkarmıştır. Böyle bir söz var biliyorsunuz. Biraz daha acıtacak şekliyle söyleyeyim. Anlaşıldığında dünyanın en kötü hislerinden bir tanesidir. Çamurlu, engebeli, pis bir yolda giyilip çöpe atılan ayakkabı gibidir gözden çıkarılmak. Gelelim işin psikolojik boyutuna. En önemlisi bu aslında. Şimdi değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarması nasıl bir psikoloji yaratıyor acaba? Merak ediyorsanız radyonuzun sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Bu çok derin bir soru çünkü. Şimdi değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarması, yani artık hayatında size yer vermemesi, insan psikolojisinde birkaç katmanlı etki yaratan bir şey. Psikolojik etkilere baktığımızda kimlik sarsılmasını en başa koyabiliriz. İnsan değer gördüğü ilişkiler üzerinden kendi değerini de tanımlıyor biliyorsunuz. Tabii gözden çıkarılmak ben yeterli değil miydim acaba sorusunu tetikliyor. Kaygı ve reddedilme korkusu devreye giriyor. Bu durum böyle çocuklukta yaşanan terk edilme veya reddedilme anılarını yeniden canlandırabilen şeylerden. Öfke ve kırgınlık sonra devreye giriyor elbette. Bir yandan hani beni nasıl böyle bırakır öfkesi var. Diğer yandan da ben neyi yanlış yaptım suçluluğu içten içe böyle vicdanlı bir parça kemiriyor. Boşluk ve anlamsızlık var sonrasında da, özellikle çok değer verilen biri söz konusuysa hayatın böyle bir parçası eksilmiş gibi hissediliyor. Gelelim duygusal dinamiklere. Zeigarnik etkisini hiç duymuş muydunuz? Tamamlanmamış, açıklaması olmayan bir ayrılık zihinde sürekli dönüp duruyor. İşte bu da kapanmamış bir dosya gibi sürekli enerjinizi tüketen bir şey. Bu size içsel çatışma yaşatıyor. Bir yanınız hala bağ kurmak isterken diğer yanınız kendini korumak için duvarlar örüyor. Değer algısının değişimi de söz konusu elbette. İnsan kendi değerini başkasının gözünden ölçmeye başlarsa bu biliyorsunuz öz saygıyı zedeleyen bir durum. Uzun vadeli sonuçlara baktığımızda durum biraz daha karışık. Bazı insanlarda güven sorunları gelişiyor çünkü işte bir daha kimseye bağlanmamalıyım diye düşünüyor o insan. Bazılarında dayanıklılık doğabiliyor. Benim değerim başkasının kararına bağlı değil diyebiliyor bazıları. Bu deneyim kişinin ilişkilerinde mesela sınırlarını ve beklentilerini yeniden tanımlamasına da yol açabilir diyor uzmanlar. Bunu bir sahne gibi düşünün. Biri sizi seyircisiz bırakıyor. İlk anda tabii ki boşluk ve sessizlik ağır gelecektir ama zamanla kendi sesinizi duymayı elbette öğreneceksiniz. En çok güvendiğiniz, böyle asla yapmaz dediğiniz birinden gelen beklenmedik bir tavır sadece davranışın kendisiyle ilgili değil, aynı zamanda güven duygusunun yıkılmasıyla da sarsılıyor ne yazık ki. Bu yüzden yaşanan şey hak etmediğiniz bir saygısızlık olmanın ötesinde zihinde benim dünyamda mümkün olmayan bir şey gerçekleşti hissini yaratıyor. Psikolojide buna beklenti ihlali denir, bilmiyorum biliyor musunuz? Bir insanın karakterine dair kurduğumuz kesin inanç bir anda tersine döner. Böyle onu gözünüzde çok büyütür. Sonra nokta kadar görürsünüz onu ya. İnsanı en çok da bu yakar aslında. Bu sadece o kişiye değil, genel olarak insanlara ve ilişkilere olan güveni de zedeliyor. İşte o yüzden bu tür deneyimler ihanet gibi algılanıyor insanlar cephesinde. Çünkü sadece davranış değil, kimlik ve güven algısı da kırılıyor. Size şunu söylemek istiyorum. Asla yapmaz dediğiniz birinin bunu yapması sizin öngörüsüzlüğünüz değil, onun tutarsızlığının göstergesi. Bu farkındalık suçluluk yükünü sizden alıp sorumluluğu ona bırakan bir şey. En çok güvendiğimizden gelen ihanet, evet, dünyamızı alt üst ediyor ama unutmayın, sizin değerinizi başkasının kararı değil, sizin varlığınız belirliyor.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüne ilişkin, Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık dedi. Bayraktar Kızıl Elma havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu. İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini ÖH'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmak, mesela söyleyeceklerinizin yarıda kalması. Zeygarnik etkisi demiştim ya hani. Onu biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle. Nedir acaba bu etki? Bitmemiş sözler, zihninizde kapanmamış dosyalar gibi dönüp durur. Her yarım kalan cümle bir gün tamamlanma isteğini içinde taşır diyor bize. Psikoloji. 1920'lerde psikolog Bluma Zeigarnik tarafından keşfediliyor. İnsan zihninin tanımlanmamış işleri, yarım kalan konuşmaları veya bitmemiş görevleri tamamlanmamış olanlardan daha çok hatırladığını gösteriyor. Mesela yarım kalmış bir mesajlaşma, yarım kalmış bir telefon konuşması, yarım kalmış bir sevgi, yarım kalmış bir iş. Aklınıza ne gelirse. Çünkü zihinde bu bir açık dosya olarak kalıyor. Ve bu dosya kapanmadığı sürece dikkat ve enerji ne yazık ki oraya akıyor. Yanlış anlaşılmak, söylenmek istenenlerin yarıda bırakılması genelde zihinde bir tamamlanmamışlık hissi yaratıyor. İşte bu Zeigarnik etkisinin tipik bir yansıması. Bitiremedim, anlatamadım, işte eksik kaldı, açıklayamadım. İşte o yüzden o anı tekrar tekrar düşünüyorsunuz. İçinizden keşke şunu da söyleseydim ya da keşke bunu hiç söylemeseydim diyorsunuz. Çünkü zihin o dosyayı kapatmak istiyor ama kapatamıyor. Psikolojik sonuçlarına baktığımızda bu durum tabii ki insanı yüksek zihinsel enerji tüketimiyle karşı karşıya bırakıyor. Yarım kalan işler zihni sürekli meşgul eden şeyler çünkü. Duygusal yorgunluk hissediyor olabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde böyle yarım kalan konuşmalar, işte kapanmamış meseleler kırgınlığı biraz daha fazla büyütür. Siz siz olun, hiçbir şeyi havada bırakmayın. Günün birinde sınadığınız şeyle sınanabilirsiniz. Bu güzel bir his değil. Bu güzel bir duygu hiç değil. İki güzel şarkıyla bence tamamlayalım. Tamamlanmayan şeylere inat, ne dersiniz?

Güle Gül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Şimdi sosyal medyadan engellenmek ya da puf diye silinmek. Bundan da bahsedeceğim size. Hani bazen şöyle bir cümle geçer ya içinizden. Ben o sözlerin altında kalacak insan değildim ama sustum. Aslında bu iki ayrı gücü gösterir. Birincisi dayanıklılık gücü. O sözler sizi ezemedi. Kimliğinizi, öz saygınızı korudunuz. Bu kırgınlığın derinliğine rağmen ayakta kalabilme gücüdür. Ve sonrasında kontrol gücü. Susarsınız. Yani öfkenizi dışarıya taşımak yerine kendinizi korumayı seçersiniz. Bu olgunluğun ve bilinçli olmanın tercihidir. Karşınızdaki insanı üzmek istemezsiniz. Bu da kocaman bir yüreğin kanıtıdır. Sustuğunuz için zayıf değil, aksine daha güçlü görünürsünüz. Çünkü sustuğunuz anda aslında şunu söylüyorsunuz. Benim değerim senin sözlerine ölçülemez. Bu sessizlik içsel bir meydan okumadır aslında. Sosyal medyadan silinmek dışarıdan bakıldığında belki küçücük dijital bir hareket gibi görünebilir ama aslında çok daha derin bir anlamı var. Çünkü sosyal medya günümüzde sadece bir platform değil. Görünürlük, kabul ve bağın sembolü. İşte oradan silinmek sen artık benim hayatımda yoksun mesajını en çıplak haliyle veriyor. İşte o yüzden bu durum sadece teknik bir kopuş değil, psikolojik bir reddedilme gibi yaşanır insan beyninde, insan psikolojisinde. Çünkü karşınızdaki insan sizi görünmez kılar. Benim varlığım senin gözünde artık yok. Bu da tabii insanın kimlik algısını sarsabilen bir şey. Sonra bağ kesilir. Sosyal medya biliyorsunuz bağların sürdüğü bir alan. İşte silinmek de bağın tamamen koparılması gibi hissedilir karşı tarafta. Sonra kontrolsüzlük vardır mesela. Sizin elinizde olmayan bir karar sizin hayatınıza doğrudan etki eder. Bu da tabii insanın içine öfke ve kırgınlığı bırakıverir. Bu deneyim aslında insana şunu öğretir. Dijital bağlar gerçek bağların bir yansıması ama sizin değerinizi tabii ki belirlemez. O karşınızdakinin potansiyeliyle alakalı. Sizin sessizliğiniz ve dayanıklılığınız bu görünmez kılınmaya karşı en güçlü cevap bence. Bana soracak olursanız. Sosyal medyadan silinmek dışarıdan bakıldığında evet basit bir hareket gibi görünse de aslında ben seni hayatımdan çıkarıyorum mesajını en çıplak haliyle verir, bir kez daha söyleyeyim. İşte bu yüzden biraz yaralar. Çünkü görünmez kılınmak insanın varlığını sorgulatan bir deneyim. Sizin üzüntünüz aslında bağ verdiğiniz değerin göstergesidir. Çok üzülürsünüz, kalbiniz kırılır, böyle geceleri uykularınız kaçar falan. Ama sonrasında şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kadar derinden üzülmek gerçekten sizin ne kadar içten ve gerçek bağlar kurduğunuzu kanıtlıyor. Ama tabii aynı zamanda bu üzüntü sizi çok daha güçlü bir noktaya da taşıyor. O yüzden bırakın lütfen bunun üzerinde düşünmeyi. Bir de şehir değişikliği psikolojisinden bahsedeceğim size. O da insan psikolojisini alt üst eden bir şey. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke
16: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Şehir değişikliğinin psikolojik etkileri demiştim. Yeni bir şehir, yeni bir siz anlamına geliyor biliyorsunuz ama öncelikle insanı bir parça yalnızlıkla sınıyor. Her sokak yeni bir kimlik ve yeni bir özgürlük fırsatı da taşıyabiliyor. Hiç bu yönden bakmış mıydınız? Şimdi insana ilk olarak bu durum stres ve belirsizlik yaşatır. Yeni bir çevreye uyum sağlamak, işte alışkanlıkların bozulması ve bilinmezlik duygusu stres seviyesini arttıran bir şey sonuçta. Aidiyet duygusu birazcık sarsılır. İnsan biliyorsunuz yaşadığı mekanla güçlü bir bağ kuruyor. Şehir değişikliği bu bağı koparıyor ve yerini kaybetmişlik hissi doğurabiliyor. Yalnızlık ve sosyal destek kaybı da tabii devreye girebiliyor. Arkadaş çevresinden, aileden ya da tanıdık sosyal ağlardan uzaklaşmak yalnızlık duygusunu artıran bir süreç çünkü. O özellikle hani ilk dönemlerde birazcık uyum sürecini de zorlaştıran bir şey. Kimlik ve benlik algısından da biraz bahsedeyim size. Yeni bir şehir kişinin kendini yeniden tanımlamasına yol açıyor. Yeni bir ben yaratma fırsatını doğuruyor. Bu hem böyle özgürleştirici aslında hem de zorlayıcı bir süreçti diyebilirim. Bir de çevresel faktörlerin etkisi var. İşte şehrin dokusu, havası, sokakları, ne bileyim kültürel yapısı insanın ruh halini doğrudan etkiliyor. Mesela kalabalık ve gürültülü şehirler daha fazla stres yaratabilirken doğaya yakın şehirler insana huzur verebiliyor. Uzun vadeli sonuçları nedir derseniz zamanla kişi yeni bir çevreye uyum sağlıyor. Sosyal ağlar kuruyor. Tabii ki bu süreç dayanıklılığı arttırıyor. Farklı bir şehirde yaşamak mesela yeni kültürlerle tanışmayı, empatiyi güçlendiren bir şey. Bir de beyin için taşınmanın çok iyi bir şey olduğunu söyleyen bir grup bilim insanı da var. Beyin yeni yerlere adapte olurken kendini geliştiriyor diyenler de var. Bazı insanlar için şehir değişikliği geçmişten kopuş ve yeni bir başlangıç anlamına da gelir bilirsiniz. Bu travmatik deneyimlerden sonra iyileştirici olabilir diyen uzmanlar da var. Tabii ki şehir değişikliği insanı hem zorluyor hem de dönüştürüyor. İlk başta belki stres ve yalnızlık baskını olsa da zamanla yeni bir kimlik, yeni bağlar, belki de daha güçlü bir benlik algısı doğabiliyor. O yüzden her şeye böyle kötü tarafından bakmamak lazım hayatta.

Pınar Günegül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatıyorum size. Biraz da hayal kırıklığı psikolojisinden bahsedeyim. Hayal kırıklığı, beklentilerin karşılanmamasıyla ortaya çıkan yoğun bir duygusal çöküntü biliyorsunuz. İnsan psikolojisinde hem kısa vadede böyle üzüntü, öfke, motivasyon kaybı gibi hem de uzun vadede işte özgüven zedelenmesi, ilişkilerde güven sorunları gibi etkileyebiliyor. Ama ben öncelikle size psikolojik etkilerinden bahsetmek istiyorum. Psikolog Bell'e göre hayal kırıklığı beklentiyle gerçeklik arasındaki farkın yarattığı duygusal bir tepki olarak tanımlanıyor. Yoğun üzüntü ve öfke tabii devreye girebiliyor. Beklenen sonuca ulaşamamak insanda hem hüzün hem de öfke doğuruyor sonuçta. Bu ilişkilerde ve iş hayatında sıkça görülen bir şey. Motivasyon kaybı da yaşanabiliyor. Sonuçta yeni hedeflere yönelmekte zorlanabiliyor insanlar biliyorsunuz. Bu durum özellikle genç yetişkinlerde kariyer ve ilişkilerde biraz daha belirgin oluyor. Tabii özgüven de zedeleniyor. Tekrarlayan hayal kırıklıkları insanın kendi değerini sorgulamasına yol açıyor sonuçta. Ben yeterince iyi değilim düşüncesi gelişebiliyor. İlişkilerde güven sorunları da yaşanabiliyor. Özellikle hani yakın ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıkları güveni sarsıyor ve bağları zayıflatabiliyor. Uzun vadeli sonuçlarına baktığımızda bazı insanlar hayal kırıklığını bir öğrenme deneyimi olarak görürler. Bu aslında kişisel gelişimi destekleyen bir şey. Hayal kırıklığı beklentileri daha gerçekçi kurmayı öğretiyor insana. Bu da ileride daha sağlıklı ilişkiler ve hedefler sağlayan bir şey. Yoğun ve sürekli hayal kırıklığı depresyon ve kaygı bozukluklarına zemin hazırlıyor ne yazık ki. O yüzden böyle bir şeyler yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneriyorum size. Özetleyecek olursak hayal kırıklığı insanı evet sarsıyor ama aynı zamanda dönüştürüyor da. İlk anda biraz üzülüyorsunuz, öfkeniz baskın oluyor ama zamanla daha gerçekçi beklentiler, daha sağlam bağlar ve çok daha güçlü bir benlik algısını da beraberinde getiriyor.

0: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne Gülle.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki en güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde. İnsanları en çok etkileyen duygusal olaylardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bir de insanlara sorulmaması gereken sorular var. Onları da eklemek istiyorum. İnsanlara sorulmaması gereken sorular dediğimde genellikle böyle özel hayatı, mahremiyeti, ekonomik durumu ve kişisel tercihleri ilgilendiren sorular. Bu tür sorular karşı tarafı rahatsız eden sorular aslında. Çünkü insanda baskı yaratan ve güven ilişkisini zedeleyen nitelikteler. Mesela sevgilin var mı? Ne zaman evleneceksin? İşte çocuğun var mı? Ne zaman olacak? İkinci çocuğu ne zaman yapacaksınız? Maaşın ne kadar? Ev araba aldın mı? Neden bu kadar kilo aldın ya da verdin? Saçların dökülmüş, hasta mısın? Neden böyle giyiniyorsun? İşte neden bunu yapmayı tercih ediyorsun? Ya da neden inancın bu şekilde? Neden hala yalnızsın? Neden bu kadar sessizsin? Konuşmayı sevmiyor musun? Şimdi elbette örnekler çoğaltılabilir. Bu soruların neden sorulmaması gerektiğinden biraz bahsedeceğim size. Çünkü mahremiyet ihlali taşırlar. İnsanların özel hayatına müdahale eden sorulardır bunlar. Ve insanda baskı yaratır. Karşı tarafı açıklama yapmaya zorlarsınız. Belki karşı tarafın o konuyla ilgili bir üzüntüsü vardır. Mesela neden çocuğun olmuyor? Belki çocuğunu kaybetmiştir. Bunu bilemezsiniz. Neden iş bulamıyorsun? Belki çok arıyordur ve psikolojisi artık etkilenmeye başlamıştır. Ve bulamıyordur iş. Bunları da düşünün lütfen. Bir de itici olabilir. Bazı sorular farkında olmadan kırar karşı tarafı. Ve en önemlisi güven zedelenir. İlişkilerde mesafe artar, samimiyet azalır. Eğer karşınızdaki insana değer veriyorsanız lütfen bu tür soruları kendi içinizde merak edin. Kimseyi üzecek hareketler yapmayın. Üzecek demişken üzüntüyle nasıl başa çıkılır? Bundan da biraz bahsedeyim. Belki de hayatınızda bir patavatsız var ve sürekli size saçma sapan sorular soruyor. Sonuçta bu da lazım. Bazen hani insanlar anlamazlar ya, ne kadar anlatmak isteseniz de onların anlayabileceği kadardır anlatacaklarınız. O yüzden bence üzüntüyle nasıl baş edilir bunu da konuşalım. Ama bunu iki güzel şarkının sonrasında yapalım.

Gül Güne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor ama zamanımız da çok azaldı. Üzüntüyle nasıl baş edilir? Bundan bahsedeceğim demiştim size. Üzüntü aslında bastırılmıyor, kabul ediliyor. Çünkü o da hayatın bir parçası. Her gözyaşı içsel bir arınma ve yeni bir dengeye davet biliyorsunuz. Üzüntüyle baş etmek için duyguyu bastırmadan kabul etmek gerekiyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve gerektiğinde potansiyel destek almak da en etkili yollardandır. Öncelikle duyguyu kabul etmek kavramıyla başlayalım. Psikologlar üzüntüyü hazmetmiyoruz, onu atlatıyoruz diyorlar biliyorsunuz. Onu bastırmaya çalışmak yerine onun doğal bir duygu olduğunu kabul etmekle işe başlıyoruz. İçinizden ağlamak geliyorsa lütfen tutmayın. Bu duyguyu dışa vurmanın en rahatlatıcı yöntemlerinden bir tanesidir. Belki güvendiğiniz biriyle konuşmak, yalnız olmadığınızı hissetmek yine üzüntünün yükünü hafifletir. Belki kendinize birazcık zaman tanıyabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hiçbir üzüntü sonsuza kadar sürmüyor. Zamanla azalıyor. Bu sürede sabır göstermek oldukça önemli. Size iyi gelebilecek bir şeyler yapabilirsiniz. Kimine spor yapmak iyi gelir, kimine yürüyüşe çıkmak, kimine müzik dinlemek, kimine yazmak. Bunu kendinize göre ayarlayacaksınız. Sonra üzüntünün kaynağını anlamak da önemli. Onunla daha bilinçli başa çıkmayı sağlıyor çünkü. Ve tabii ki profesyonel destek, hep söylerim zaten. Üzüntü uzun süre devam ediyorsa veya günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa terapi veya danışmanlık almak her zaman faydalıdır. Bu arada uzun vadeli etkilerinden de biraz bahsedeyim size. Dayanıklılık kazanırsınız. Üzüntüyle yüzleşmek insanı daha güçlü ve empatik hale getirebilir. Sonra hayal kırıklıkları ve kayıplar beklentileri daha dengeli kurmayı da öğretir. Kaç yaşına gelmiş olursak olalım, hayatın bize öğreteceği çok önemli şeyler olabiliyor. Yine küçük günlük alışkanlıklar, ne bileyim elma yemek, müzik dinlemek, yazmak. Az önce de söylediğim gibi üzüntüyü dönüştürmede güçlü semboller olabiliyorlar. Özetleyecek olursam üzüntüyle baş etmek için onu kabul etmek gerekiyor. Paylaşmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve gerektiğinde profesyonel destek almak. Size biraz da katarsis anlatayım mı? Bazen bir çığlık, bazen bir gözyaşı. İşte katarsis bu. Duygularınızı dışa vurduğunuzda ruhunuzun yeniden dengeyi bulması. Nedir bu katarsis derseniz? Kişinin bastırılmış duygularını ifade ederek duygusal bir rahatlama yaşaması sürecidir. Psikolojide özellikle stres, kaygı ya da travma sonrası ortaya çıkan duygusal yüklerin dışa vurulmasıyla insanın içsel dengesini yeniden kurması anlamına geliyor. İşte ağlamak, yazmak veya konuşmak gibi yollarla gerçekleştirebilirsiniz. Katarsis kavramı kökenini antik Yunan felsefesinden alıyor. Aristo bazı trajedilerin izleyicide korku ve acıma duygularını uyandırarak bir duygusal arınma sağladığını belirtmiş. Bu anlayış katarsisi hem bireysel hem de toplumsal bir rahatlama biçimi olarak tanımlıyor. Peki bu deneyim sonrası ne olur derseniz, insanlar genellikle duygusal bir rahatlama veya içsel hafiflik hissediyorlar. Peki nasıl yapacağız derseniz, mesela karşınızdaki insanı söyleyemediğiniz bir takım duygularınız olabilir. Ya da ne bileyim patronunuz da olabilir, bu sevgiliniz de olabilir, belki kardeşiniz olabilir, akrabanız olabilir. Hiç önemli değil kim olduğu. Ona son sözü söyleyemediniz. Koyun karşınıza bir sandalye, içinizi boşaltın, karşınızda o varmış gibi. Bu hem sizi koruyacak hem karşınızdaki kişiyi koruyacak. Böylelikle büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. İşte katarsis böyle yapılıyor. Ya da bütün duygularınızı kağıda yazacaksınız. İşte patronunuz sizi çok mu öfkelendirdi? Yazın, sonsuza kadar yazın. İşte bana sen şöyle yaptın, böyle yaptın. İşte iş yüküm çok fazla. Maaş zammımdan rahatsızım. Hak ettiğimi alamıyorum. Beni çok çalıştırıyorsun vesaire vesaire. Aklınıza ne gelirse. Sonrasında tabii ki notu ona vermeyeceksiniz. Sadece içinizi boşaltacaksınız. İnanın çok daha hafiflediğinizi göreceksiniz. Bu hem ilişkileri zedelemez, hem karşınızdaki insan gözünde sizi küçültmez. Aksine rahatlamanızı sağlar. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar. Bence inan.

0: güme gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 14 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesiyle Türkiye'de milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik ve sosyal koşulların tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek emekli maaşıyla yaşamak artık mümkün değildir. Emeklilerin yaşadığı sorunlar bireysel değil, ülkenin en önemli sosyal meselelerinden biri haline gelmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Kongresi yapıldı. 320 delegenin tamamının oyunu alan Erol Erdoğan yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı güzergah üzerindeki esnafın tepkisine neden oldu. Karayolları Mersin Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Erdemli Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek esnafın taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin doluluk oranlarının %60 civarına çıktığı, yurt dışından Temmuz ve Ağustos ayları için önemli ölçüde rezervasyon alındığı açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları devam ederken Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yeni eğitim öğretim yılında kaynak teknolojisi programı ile otomotiv teknolojisi programına ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan hayatını kaybetti. Olay Taşçılı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'nda yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatör lig için yeni sezonda katılım bedelini 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltmesine Mersin'deki amatör spor kulüpleri sert tepki verdi.
2: Hava durumu.
1: Marmara ile Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir havada olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: huzurla. Yolda güvenle. İşte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.

Zaman artık o kadar hızlı akıp geçiyor ki yine kocaman 1-2 saatin ne yazık ki sonuna geldik işte. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242, Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
8: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
7: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
7: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
8: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
7: Günlar Belediye Başkanı Fatih Öngem, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
8: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini almak durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğrarak kabul ediyoruz.
7: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk katlı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu katlı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
8: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde, birim zamanda, birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
7: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesiyle ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
8: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
7: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
8: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
7: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: Kaç bir tanem.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 12 ilde liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında 14 kişi daha gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

0: Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesiyle Türkiye'de milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik ve sosyal koşulların tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek emekli maaşıyla yaşamak artık mümkün değildir. Emeklilerin yaşadığı sorunlar bireysel değil, ülkenin en önemli sosyal meselelerinden biri haline gelmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Kongresi yapıldı. 320 delegenin tamamının oyunu alan Erol Erdoğan yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı güzergah üzerindeki esnafın tepkisine neden oldu. Karayolları Mersin Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Erdemli Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek esnafın taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin doluluk oranlarının %60 civarına çıktığı, yurt dışından Temmuz ve Ağustos ayları için önemli ölçüde rezervasyon alındığı açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları devam ederken Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yeni eğitim öğretim yılında kaynak teknolojisi programı ile otomotiv teknolojisi programına ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan hayatını kaybetti. Olay Taşçılı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'nda yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatörlük için yeni sezonda katılım bedelini 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltmesine Mersin'deki amatör spor kulüpleri sert tepki verdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara ile Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir havada olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Aa.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

14 Temmuz Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı,

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
11: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
10: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönenlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
10: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
11: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tesisi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
10: Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngem, Gülnar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle köse çobanlı, kurbağa, kayrak ve isaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
11: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini almak durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğrarak kabul ediyoruz.
10: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şahanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
11: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda, birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
10: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
11: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
10: Silifke Çaltı Bozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltı Bozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
11: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
10: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstün Dağı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasal karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
9: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
8: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayyum atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış toplam sizinde 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
8: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
9: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
8: Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngem, Gülnar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle köse çobanlı, kurbağa, kayrak ve isaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
9: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini almak durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğrarak kabul ediyoruz.
8: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
9: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde, birim zamanda, birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
8: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
9: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
8: Silifke Çaltı Bozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltı Bozkır'ın Köyümüz Atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
9: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor. Yerel ürünlerimizi markalaştırıyor. Üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
8: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

Adnan Ferah'ın ilk albümü Kadından. Çok özel bir şarkı Yağmurlar. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kargo'dan. Sen Bir Meleksin albümünden seçtim şarkıyı. Yıllar

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Uraloğlu mesajında, 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele verdiği, tarihimizin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından biridir ifadesini kullandı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, eski eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirterek İran'la anlaşmak halen mümkün dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor, Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz alakası sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasal karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
5: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
4: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayyum atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış toplam sizinde 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
4: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
5: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euronun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
4: Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngem, Gülnar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle köse çobanlı, kurbağa, kayrak ve isaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
5: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini almak durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğrarak kabul ediyoruz.
4: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
5: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda, birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
4: Bezitli Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı Projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
5: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
4: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın Köyümüz Atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
5: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor. Yerel ürünlerimizi markalaştırıyor. Üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
4: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Her zaman, her yerde.

Bugün 14 Temmuz Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesiyle Türkiye'de milyonlarca emeklinin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik ve sosyal koşulların tüm yönleriyle araştırılmasını talep ederek emekli maaşıyla yaşamak artık mümkün değildir. Emeklilerin yaşadığı sorunlar bireysel değil, ülkenin en önemli sosyal meselelerinden biri haline gelmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe Kongresi yapıldı. 320 delegenin tamamının oyunu alan Erol Erdoğan yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yapımı devam eden Erdemli Çevre Yolu ve otoyol bağlantı çalışmalarında oluşan kod farkı güzergah üzerindeki esnafın tepkisine neden oldu. Karayolları Mersin Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Erdemli Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma yürütüleceğini belirterek esnafın taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin doluluk oranlarının %60 civarına çıktığı, yurt dışından Temmuz ve Ağustos ayları için önemli ölçüde rezervasyon alındığı açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları devam ederken Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na yeni eğitim öğretim yılında kaynak teknolojisi programı ile otomotiv teknolojisi programına ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan hayatını kaybetti. Olay Taşçılı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'nda yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler gübre üretim tesisleriyle satış bayilerinde incelemelerde bulunarak ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu denetledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri

0: konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı ve KADES uygulamasını tanıttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatörlük için yeni sezonda katılım bedelini 500 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltmesine Mersin'deki amatör spor kulüpleri sert tepki verdi.
1: Hava durumu.
0: Marmara ile Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir havada olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
10: En iyi müzik, en iyi program.
19: Radyo Ülkü.
9: Son 2, 3, 4.

Herkese merhabalar. Bu güzel günde yine her zaman olduğu gibi tabii ki birlikteyiz. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hazır mısınız bakalım? Bugün de en güzel şarkıları seçtim sizler için. Yeri gelecek böyle hiç duymadığınız, hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Yeri gelecek son zamanların en popülerlerini duyacaksınız. Yeri gelecek özlediklerinizi de dinleyeceksiniz. Yani koskocaman bir harman yaptım diyebilirim listemde. O zaman

Bugün size insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatayım mı? İnsan olmanın belki de en temelinde olan duygulardan bir tanesi. Herkesten etkilenmek, çevremizde yaşanan her olaydan, her insandan bir şekilde birbirimize bağlıyız sonuçta, değil mi? Ama bazı olaylar bizi normalden daha fazla etkileyebiliyor. İşte bugün Gül Güne Gül'le de hepsini dinleyeceksiniz. Ama öncesinde güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum size. Sabah.

Bugün size Gül Güne Gül'le de insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatıyorum. Bazen hayat böyle bir kayıpla, bazen ne bileyim bir ihanetle bizi en derinden sınar ya. Sevilen birinin ölümü olur, ayrılık olur, ihanet olur, doğal afetler olur, iş kaybı olur belki, ağır hastalık teşhisi olabilir, ne bileyim sosyal dışlanma bile olabilir. İşte bu gibi olaylar insanın güvenlik duygusunu ve kimlik algısını derinden zedeleyen şeyler. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve kimlik sorunları doğurabiliyor biliyorsunuz bu tip olaylar. Ama tabii biz bu işin uzmanı değiliz. Eğer böyle bir durumunuz varsa mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneriyoruz. Ben sadece böyle yüzeysel olarak anlatacağım bugün size bunları araştırdığım kadarıyla. Her sarsıntı biliyorsunuz yeni bir kimlik inşa etmemiz için bir davet olabiliyor sonuçta. Birini kaybetmek mesela, kayıp duygularından biraz bahsetmek istiyorum size. Sadece bir boşluk değil, kimliğimizin bir parçasının kopması anlamını da taşıyor. İşte öncelikle şok durumu var. Sonrasında inkar devreye giriyor. İşte yoğun üzüntü yaşanıyor. Suçluluk ve depresif belirtiler kayıp sürecinin doğal aşamaları. Zamanla kişi tabii yeni bir yaşam düzeni kuruyor kendine. Kaybı unutmuyor ama onunla belki de yaşamayı öğreniyor desem çok daha doğru olacak. Kelimeleri de böyle çok özenle seçmeye çalışıyorum. Zaman tabii ki kaybı unutturmuyor ama insana galiba onunla yaşamayı öğretiyor. Ne dersiniz? Bir de değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarmasından bahsedeyim. En çok güvendiğinizden gelen ihanet yani. İnsan dünyasını alt üst eden bir duygu bu. Gözden çıkarılmak, kimlik sarsılması, işte kaygı, öfke ve boşluk duygusu yaratıyor insanda. Beklenti ihlali, güvenin yıkılması ile birlikte tabii kişinin öz saygısını bir parça zedeliyor. Ama unutmayın lütfen, sizin değerinizi başkasının kararları değil, sizin varlığınız belirliyor bu dünyada. Bunun da altını böyle kırmızı kalemle çizilmesi lazım. Konuşuruz daha bu konuyu. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Beni

Gül Günegül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Az önce kayıp duyguları demiştim hatırlayacak olursanız. Birini kaybetmek hani sadece bir boşluk değil aslında. Kimliğimizden de bir parçanın kopup gitmesi anlamını taşıyor. Zaman söylemiştim ya, kaybı elbette unutturmuyor ama onunla yaşamayı da öğretiyor insana. Kayıp duyguları aslında insanı derinden sarsan duygular. İşte kimlik, güven, yaşam düzeni üzerinde kalıcı izler bırakabiliyor. Yas süreci biliyorsunuz doğal bir tepki. Şoktan kabullenmeye kadar farklı aşamalardan geçen de bir tepki. Ve kişiyi hem duygusal hem de böyle fiziksel olarak etkileyen bir süreç. Kayıp duygularının psikolojik etkilerine şöyle bir bakacak olursak, biraz daha yani açacak olursak, şok ve inkarla başlayayım. İlk anda tabii ki insan kaybı kabullenemiyor. Bu olamaz duygusu baskın hale geliyor. Bu evre aslında zihnin kendini koruma refleksi de diyebilirim size. Sonrasında yoğun üzüntü ve öfke yaşanıyor. İşte kaybın gerçekliği oturdukça kişi hem derin bir hüzün hem de öfke yaşamaya başlıyor. Öfke de çoğu zaman neden ben sorusuyla birleşen bir şey. Sonrasında suçluluk ve pişmanlık süreci var. Keşke çok daha farklı davransaydım düşüncelerini. En çok o zamanlarda yaşıyoruz. Bu durum aslında insanın kendini böyle kaybın sorumlusu gibi hissetmesine yol açan da bir durum. Sonrasında depresif belirtiler de başlayabiliyor. İşte enerji kaybı, uyku bozuklukları, iştah değişiklikleri ve hayattan zevk alamama gibi bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Kimlik ve güven sarsılması demiştim hatırlayacak olursanız. Özellikle böyle sevilen birinin kaybı kişinin kendi değerini ve dünyaya güvenini sorgulamasına neden olan bir şey. Uzun vadeli etkilere şöyle bir baktığımızda da uyum süreci var. Mesela zamanla kişi yeniden bir yaşam düzeni kuruyor kendine. Bu kaybı unutmak değil de onunla yaşamayı öğrenmek anlamına geliyor. Anonsun en başında da söylediğim gibi. Sonra dayanıklılık kazanıyor insan. Bazı insanlar kayıptan sonra biraz daha güçleniyor. Daha bilinçli ve daha empatik hale gelebiliyor. Tabii ki ilişkilerde de bir parça değişim oluyor. Kaybın ardından insan biraz daha seçici oluyor. Bağlarını daha bilinçli kurmaya başlıyor. Kendini korumak adına yapıyor elbette bunu. Özetle kayıp duyguları insanı hem böyle birazcık kırılgan hem de güçlü hale getirebilir diyebilirim. İlk aşamada şok ve üzüntü baskınken zamanla kişi yepyeni bir denge kuruveriyor kendisine. Sonuçta hiçbir üzüntü sonsuza dek sürmüyor biliyorsunuz. İşte bu süreçte sessizlik, müzik, paylaşım gibi yollarda biliyorsunuz iyileşmeyi destekler. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız son zamanlarda belki bunlardan fayda sağlayabilirsiniz. Gözüm.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
9: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
8: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevine iade etmek olduğunu söyledi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
8: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
9: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
8: Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle köse çobanlı, kurbağa, kayrak ve isaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
9: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğru olarak kabul ediyoruz.
8: AK Partili meclis üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
9: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde
8: biri... Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
9: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
8: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesiyle ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
9: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciğinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
8: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
9: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
8: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
3: En iyi müzik, en iyi program.

Aygül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarmasından da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi karşınızdaki insan sizin neyin üzeceğini bildiği halde onu yapmaya devam ediyorsa bunun adı hata değildir. Düpedüz sizi gözden çıkarmıştır. Böyle bir söz var biliyorsunuz. Biraz daha acıtacak şekliyle söyleyeyim. Anlaşıldığında dünyanın en kötü hislerinden bir tanesidir. Çamurlu, engebeli, pis bir yolda giyilip çöpe atılan ayakkabı gibidir gözden çıkarılmak. Gelelim işin psikolojik boyutuna. En önemlisi bu aslında. Şimdi değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarması nasıl bir psikoloji yaratıyor acaba merak ediyorsanız radyonuzun sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Bu çok derin bir soru çünkü. Şimdi değer verdiğiniz birinin sizi gözden çıkarması yani artık hayatında size yer vermemesi insan psikolojisinde birkaç katmanlı etki yaratan bir şey. Psikolojik etkilere baktığımızda kimlik sarsılmasını en başa koyabiliriz. İnsan değer gördüğü ilişkiler üzerinden kendi değerini de tanımlıyor biliyorsunuz. Tabii gözden çıkarılmak ben yeterli değil miydim acaba sorusunu tetikliyor. Kaygı ve reddedilme korkusu devreye giriyor. Bu durum böyle çocuklukta yaşanan terk edilme veya reddedilme anılarını yeniden canlandırabilen şeylerden. Öfke ve kırgınlık sonra devreye giriyor elbette. Bir yandan hani beni nasıl böyle bırakır öfkesi var. Diğer yandan da ben neyi yanlış yaptım suçluluğu içten içe böyle vicdanı bir parça kemiriyor. Boşluk ve anlamsızlık var sonrasında da özellikle çok değer verilen biri söz konusuysa hayatın böyle bir parçası eksilmiş gibi hissediliyor. Gelelim duygusal dinamiklere. Zeigarnik etkisini hiç duymuş muydunuz? Tamamlanmamış, açıklaması olmayan bir ayrılık zihinde sürekli dönüp duruyor. İşte bu da kapanmamış bir dosya gibi sürekli enerjinizi tüketen bir şey. Bu size içsel çatışma yaşatıyor. Bir yanınız hala bağ kurmak isterken diğer yanınız kendini korumak için duvarlar örüyor. Değer algısının değişimi de söz konusu elbette. İnsan kendi değerini başkasının gözünden ölçmeye başlarsa bu biliyorsunuz öz saygıyı zedeleyen bir durum. Uzun vadeli sonuçlara baktığımızda durum biraz daha karışık. Bazı insanlarda güven sorunları gelişiyor çünkü işte bir daha kimseye bağlanmamalıyım diye düşünüyor o insan. Bazılarında dayanıklılık doğabiliyor. Benim değerim başkasının kararına bağlı değil diyebiliyor bazıları. Bu deneyim kişinin ilişkilerinde mesela sınırlarını ve beklentilerini yeniden tanımlamasına da yol açabilir diyor uzmanlar. Bunu bir sahne gibi düşünün. Biri sizi seyircisiz bırakıyor. İlk anda tabii ki boşluk ve sessizlik ağır gelecektir ama zamanla kendi sesinizi duymayı elbette öğreneceksiniz. En çok güvendiğiniz böyle asla yapmaz dediğiniz birinden gelen beklenmedik bir tavır sadece davranışın kendisiyle ilgili değil aynı zamanda güven duygusunun yıkılmasıyla da sarsılıyor ne yazık ki. Bu yüzden yaşanan şey hak etmediğiniz bir saygısızlık olmanın ötesinde zihinde benim dünyamda mümkün olmayan bir şey gerçekleşti hissini yaratıyor. Psikolojide buna beklenti ihlali denir bilmiyorum biliyor musunuz? Bir insanın karakterine dair kurduğumuz kesin inanç bir anda tersine döner. Böyle onu gözünüzde çok büyütür. Sonra nokta kadar görürsünüz onu ya. İnsanı en çok da bu yakar aslında. Bu sadece o kişiye değil genel olarak insanlara ve ilişkilere olan güveni de zedeliyor. İşte o yüzden bu tür deneyimler ihanet gibi algılanıyor insanlar cephesinde. Çünkü sadece davranış değil kimlik ve güven algısı da kırılıyor. Size şunu söylemek istiyorum. Asla yapmaz dediğiniz birinin bunu yapması sizin öngörüsüzlüğünüz değil onun tutarsızlığının göstergesi. Bu farkındalık suçluluk yükünü sizden alıp sorumluluğu ona bırakan bir şey. En çok güvendiğimizden gelen ihanet evet dünyamıza alt üst ediyor ama unutmayın sizin değerinizi başkasının kararı değil sizin varlığınız belirliyor.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmak, mesela söyleyeceklerinizin yarıda kalması. Zeygarnik etkisi demiştim ya hani. Onu biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle. Nedir acaba bu etki? Bitmemiş

iş, aklınıza ne gelirse. Çünkü zihinde bu bir açık dosya olarak kalıyor. Ve bu dosya kapanmadığı sürece dikkat ve enerji ne yazık ki oraya akıyor. Yanlış anlaşılmak, söylenmek istenenlerin yarıda bırakılması genelde zihinde bir tamamlanmamışlık hissi yaratıyor. İşte bu Zeigarnik etkisinin tipik bir yansıması. Bitiremedim, anlatamadım, işte eksik kaldı, açıklayamadım. İşte o yüzden o anı tekrar tekrar düşünüyorsunuz. İçinizden keşke şunu da söyleseydim ya da keşke bunu hiç söylemeseydim diyorsunuz. Çünkü zihin o dosyayı kapatmak istiyor ama kapatamıyor. Psikolojik sonuçlarına baktığımızda bu durum tabii ki insanı yüksek zihinsel enerji tüketimiyle karşı karşıya bırakıyor. Yarım kalan işler zihni sürekli meşgul eden şeyler çünkü. Duygusal yorgunluk hissediyor olabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde böyle yarım kalan konuşmalar, işte kapanmamış meseleler kırgınlığı biraz daha fazla büyütür. Siz siz olun, hiçbir şeyi havada bırakmayın. Günün birinde sınadığınız şeyle sınanabilirsiniz. Bu güzel bir his değil. Bu güzel bir duygu hiç değil. İki güzel şarkıyla bence tamamlayalım. Tamamlanmayan şeylere inat, ne dersiniz?

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 100 program düzenleyecek. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma ise 12 Ekim'e ertelendi. Çocukların ağır suçlara karışmasını önlemeye amaçlayan yeni kanun teklifi, ceza miktarlarından infaz sistemine, bıçak satışından dijital denetime kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların arttırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması ve ailelerin bakımla

0: gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Çingene kızı Mozaik'in 1965'te ABD'ye kaçırılan 13. parçası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi. Çingene kızı Mozaik'in 13. panelinin teslimine ilişkin Zeugma Mozaik Müzesi'nde tören düzenlendi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstün Dağı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
0: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Güle Gül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Şimdi sosyal medyadan engellenmek ya da puf diye silinmek. Bundan da bahsedeceğim size. Hani bazen şöyle bir cümle geçer ya içinizden. Ben o sözlerin altında kalacak insan değildim ama sustum. Aslında bu iki ayrı gücü gösterir. Birincisi dayanıklılık gücü. O sözler sizi ezemedi. Kimliğinizi, öz saygınızı korudunuz. Bu kırgınlığın derinliğine rağmen ayakta kalabilme gücüdür. Ve sonrasında kontrol gücü. Susarsınız. Yani öfkenizi dışarıya taşımak yerine kendinizi korumayı seçersiniz. Bu olgunluğun ve bilinçli olmanın tercihidir. Karşınızdaki insanı üzmek istemezsiniz. Bu da kocaman bir yüreğin kanıtıdır. Sustuğunuz için zayıf değil, aksine daha güçlü görünürsünüz. Çünkü sustuğunuz anda aslında şunu söylüyorsunuz. Benim değerim senin sözlerine ölçülemez. Bu sessizlik içsel bir meydan okumadır aslında. Sosyal medyadan silinmek dışarıdan bakıldığında belki küçücük dijital bir hareket gibi görünebilir ama aslında çok daha derin bir anlamı var. Çünkü sosyal medya günümüzde sadece bir platform değil. Görünürlük, kabul ve bağın sembolü. İşte oradan silinmek, sen artık benim hayatımda yoksun mesajını en çıplak haliyle veriyor. İşte o yüzden bu durum sadece teknik bir kopuş değil, psikolojik bir reddedilme gibi yaşanır insan beyninde, insan psikolojisinde. Çünkü karşınızdaki insan sizi görünmez kılar. Benim varlığım senin gözünde artık yok. Bu da tabii insanın kimlik algısını sarsabilen bir şey. Sonra bağ kesilir. Sosyal medya biliyorsunuz bağların sürdüğü bir alan. İşte silinmek de bağın tamamen koparılması gibi hissedilir karşı tarafta. Sonra kontrolsüzlük vardır mesela. Sizin elinizde olmayan bir karar sizin hayatınıza doğrudan etki eder. Bu da tabii insanın içine öfke ve kırgınlığı bırakıverir. Bu deneyim aslında insana şunu öğretir. Dijital bağlar gerçek bağların bir yansıması ama sizin değerinizi tabii ki belirlemez. O karşınızdakinin potansiyeliyle alakalı. Sizin sessizliğiniz ve dayanıklılığınız bu görünmez kılınmaya karşı en güçlü cevap bence. Bana soracak olursanız. Sosyal medyadan silinmek dışarıdan bakıldığında evet basit bir hareket gibi görünse de aslında ben seni hayatımdan çıkarıyorum mesajını en çıplak haliyle verir, bir kez daha söyleyeyim. İşte bu yüzden biraz yaralar. Çünkü görünmez kılınmak insanın varlığını sorgulatan bir deneyim. Sizin üzüntünüz aslında bağ verdiğiniz değerin göstergesidir. Çok üzülürsünüz, kalbiniz kırılır, böyle geceleri uykularınız kaçar falan. Ama sonrasında şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kadar derinden üzülmek gerçekten sizin ne kadar içten ve gerçek bağlar kurduğunuzu kanıtlıyor. Ama tabii aynı zamanda bu üzüntü sizi çok daha güçlü bir noktaya da taşıyor. O yüzden bırakın lütfen bunun üzerinde düşünmeyi. Bir de şehir değişikliği psikolojisinden bahsedeceğim size. O da insan psikolojisini alt üst eden bir şey. Ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

Günegül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları konuşuyoruz. Şehir değişikliğinin psikolojik etkileri demiştim. Yeni bir şehir, yeni bir siz anlamına geliyor biliyorsunuz ama öncelikle insanı bir parça yalnızlıkla sınıyor. Her sokak yeni bir kimlik ve yeni bir özgürlük fırsatı da taşıyabiliyor. Hiç bu yönden bakmış mıydınız? Şimdi insana ilk olarak bu durum stres ve belirsizlik yaşatır. Yeni bir çevreye uyum sağlamak, işte alışkanlıkların bozulması ve bilinmezlik duygusu stres seviyesini arttıran bir şey sonuçta. Aidiyet duygusu birazcık sarsılır. İnsan biliyorsunuz yaşadığı mekanla güçlü bir bağ kuruyor. Şehir değişikliği bu bağı koparıyor ve yerini kaybetmişlik hissi doğurabiliyor. Yalnızlık ve sosyal destek kaybı da tabii devreye girebiliyor. Arkadaş çevresinden, aileden ya da tanıdık sosyal ağlardan uzaklaşmak yalnızlık duygusunu artıran bir süreç çünkü. Bu özellikle hani ilk dönemlerde birazcık uyum sürecini de zorlaştıran bir şey. Kimlik ve benlik algısından da biraz bahsedeyim size. Yeni bir şehir kişinin kendini yeniden tanımlamasına yol açıyor. Yeni bir ben yaratma fırsatını doğuruyor. Bu hem böyle özgürleştirici aslında hem de zorlayıcı bir süreçti diyebilirim. Bir de

çevresel faktörleri etkisi var. İşte şehrin dokusu, havası, sokakları, ne bileyim kültürel yapısı insanın ruh halini doğrudan etkiliyor. Mesela kalabalık ve gürültülü şehirler daha fazla stres yaratabilirken doğaya yakın şehirler insana huzur verebiliyor. Uzun vadeli sonuçları nedir derseniz, zamanla kişi yeni bir çevreye uyum sağlıyor. Sosyal ağlar kuruyor. Tabii ki bu süreç dayanıklılığı arttırıyor. Farklı bir şehirde yaşamak mesela yeni kültürlerle tanışmayı, empatiyi güçlendiren bir şey. Bir de beyin için taşınmanın çok iyi bir şey olduğunu söyleyen bir grup bilim insanı da var. Beyin yeni yerlere adapte olurken kendini geliştiriyor diyenler de var. Bazı insanlar için şehir değişikliği geçmişten kopuş ve yeni bir başlangıç anlamına da gelir, bilirsiniz. Bu travmatik deneyimlerden sonra iyileştirici olabilir diyen uzmanlar da var. Tabii ki şehir değişikliği insanı hem zorluyor hem de dönüştürüyor. İlk başta belki stres ve yalnızlık baskını olsa da zamanla yeni bir kimlik, yeni bağlar, belki de daha güçlü bir benlik algısı doğabiliyor. O yüzden her şeye böyle kötü tarafından bakmamak lazım hayatta.

0: Güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülküm.
2: Lafını balla bölüyorum, eline verme gidiyorum.

Günegül'le de bugün insanları en çok etkileyen duygusal olayları anlatıyorum size. Biraz da hayal kırıklığı psikolojisinden bahsedeyim. Hayal kırıklığı, beklentilerin karşılanmamasıyla ortaya çıkan yoğun bir duygusal çöküntü biliyorsunuz. İnsan psikolojisinde hem kısa vadede böyle üzüntü, öfke, motivasyon kaybı gibi, hem de uzun vadede işte özgüven zedelenmesi, ilişkilerde güven sorunları gibi etkileyebiliyor. Ama ben öncelikle size psikolojik etkilerinden bahsetmek istiyorum. Psikolog Bell'e göre hayal kırıklığı beklentiyle gerçeklik arasındaki farkın yarattığı duygusal bir tepki olarak tanımlanıyor. Yoğun üzüntü ve öfke tabii devreye girebiliyor. Beklenen sonuca ulaşamamak insanda hem hüzün hem de öfke doğuruyor sonuçta. Bu ilişkilerde ve iş hayatında sıkça görülen bir şey. Motivasyon kaybı da yaşanabiliyor. Sonuçta yeni hedeflere yönelmekte zorlanabiliyor insanlar biliyorsunuz. Bu durum özellikle genç yetişkinlerde kariyer ve ilişkilerde biraz daha belirgin oluyor. Tabii özgüven de zedeleniyor. Tekrarlayan hayal kırıklıkları insanın kendi değerini sorgulamasına yol açıyor sonuçta. Ben yeterince iyi değilim düşüncesi gelişebiliyor. İlişkilerde güven sorunları da yaşanabiliyor. Özellikle hani yakın ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıkları güveni sarsıyor ve bağları zayıflatabiliyor. Uzun vadeli sonuçlarına baktığımızda bazı insanlar hayal kırıklığını bir öğrenme deneyimi olarak görürler. Bu aslında kişisel gelişimi destekleyen bir şey. Hayal kırıklığı beklentileri daha gerçekçi kurmayı öğretiyor insana. Bu da ileride daha sağlıklı ilişkiler ve hedefler sağlayan bir şey. Yoğun ve sürekli hayal kırıklığı depresyon ve kaygı bozukluklarına zemin hazırlıyor ne yazık ki. O yüzden böyle bir şeyler yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneriyorum size. Özetleyecek olursak hayal kırıklığı insanı evet sarsıyor ama aynı zamanda dönüştürüyor da. İlk anda biraz üzülüyorsunuz, öfkeniz baskın oluyor ama zamanla daha gerçekçi beklentiler, daha sağlam bağlar ve çok daha güçlü bir benlik algısını da beraberinde getiriyor.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne Gülle.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413
2: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki en güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde. İnsanları en çok etkileyen duygusal olaylardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bir de insanlara sorulmaması gereken sorular var. Onları da eklemek istiyorum. İnsanlara sorulmaması gereken sorular dediğimde genellikle böyle özel hayatı, mahremiyeti, ekonomik durumu ve kişisel tercihleri ilgilendiren sorular. Bu tür sorular karşı tarafı rahatsız eden sorular aslında. Çünkü insanda baskı yaratan ve güven ilişkisini zedeleyen nitelikteler. Mesela sevgilin var mı? Ne zaman evleneceksin? İşte çocuğun var mı? Ne zaman olacak? İkinci çocuğu ne zaman yapacaksınız? Maaşın ne kadar? Ev, araba aldın mı? Neden bu kadar kilo aldın ya da verdin? Saçların dökülmüş, hasta mısın? Neden böyle giyiniyorsun? İşte neden bunu yapmayı tercih ediyorsun? Ya da neden inancın bu şekilde? Neden hala yalnızsın? Neden bu kadar sessizsin? Konuşmayı sevmiyor musun? Şimdi elbette örnekler çoğaltılabilir. Bu soruların neden sorulmaması gerektiğinden biraz bahsedeceğim size. Çünkü mahremiyet ihlali taşırlar. İnsanların özel hayatına müdahale eden sorulardır bunlar. Ve insanda baskı yaratır. Karşı tarafı açıklama yapmaya zorlarsınız. Belki karşı tarafın o konuyla ilgili bir üzüntüsü vardır. Mesela neden çocuğun olmuyor? Belki çocuğunu kaybetmiştir. Bunu bilemezsiniz. Neden iş bulamıyorsun? Belki çok arıyordur ve psikolojisi artık etkilenmeye başlamıştır. Ve bulamıyordur iş. Bunları da düşünün lütfen. Bir de itici olabilir. Bazı sorular farkında olmadan kırar karşı tarafı. Ve en önemlisi güven zedelenir. İlişkilerde mesafe artar, samimiyet azalır. Eğer karşınızdaki insana değer veriyorsanız lütfen bu tür soruları kendi içinizde merak edin. Kimseyi üzecek hareketler yapmayın. Üzecek demişken üzüntüyle nasıl başa çıkılır? Bundan da biraz bahsedeyim. Belki de hayatınızda bir patavatsız var ve sürekli size saçma sapan sorular soruyor. Sonuçta bu da lazım. Bazen hani insanlar anlamazlar ya, ne kadar anlatmak isteseniz de onların anlayabileceği kadardır anlatacaklarınız. O yüzden bence üzüntüyle nasıl baş edilir bunu da konuşalım. Ama bunu iki güzel şarkının sonrasında yapalım.

Gül Güne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor ama zamanımız da çok azaldı. Üzüntüyle nasıl baş edilir? Bundan bahsedeceğim demiştim size. Üzüntü aslında bastırılmıyor, kabul ediliyor. Çünkü o da hayatın bir parçası. Her gözyaşı içsel bir arınma ve yeni bir dengeye davet biliyorsunuz. Üzüntüyle baş etmek için duyguyu bastırmadan kabul etmek gerekiyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve gerektiğinde potansiyel destek almak da en etkili yollardandır. Öncelikle duyguyu kabul etmek kavramıyla başlayalım. Psikologlar üzüntüyü hazmetmiyoruz, onu atlatıyoruz diyorlar biliyorsunuz. Onu bastırmaya çalışmak yerine onun doğal bir duygu olduğunu kabul etmekle işe başlıyoruz. İçinizden ağlamak geliyorsa lütfen tutmayın. Bu duyguyu dışa vurmanın en rahatlatıcı yöntemlerinden bir tanesidir. Belki güvendiğiniz biriyle konuşmak, yalnız olmadığınızı hissetmek yine üzüntünün yükünü hafifletir. Belki kendinize birazcık zaman tanıyabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hiçbir üzüntü sonsuza kadar sürmüyor. Zamanla azalıyor. Bu sürede sabır göstermek oldukça önemli. Size iyi gelebilecek bir şeyler yapabilirsiniz. Kimine spor yapmak iyi gelir, kimine yürüyüşe çıkmak, kimine müzik dinlemek, kimine yazmak. Bunu kendinize göre ayarlayacaksınız. Sonra üzüntünün kaynağını anlamak da önemli. Onunla daha bilinçli başa çıkmayı sağlıyor çünkü. Ve tabii ki profesyonel destek, hep söylerim zaten. Üzüntü uzun süre devam ediyorsa veya günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa terapi veya danışmanlık almak her zaman faydalıdır. Bu arada uzun vadeli etkilerinden de biraz bahsedeyim size. Dayanıklılık kazanırsınız. Üzüntüyle yüzleşmek insanı daha güçlü ve empatik hale getirebilir. Sonra hayal kırıklıkları ve kayıplar beklentileri daha dengeli kurmayı da öğretir. Kaç yaşına gelmiş olursak olalım, hayatın bize öğreteceği çok önemli şeyler olabiliyor. Yine küçük günlük alışkanlıklar, ne bileyim elma yemek, müzik dinlemek, yazmak. Az önce de söylediğim gibi üzüntüyü dönüştürmede güçlü semboller olabiliyorlar. Özetleyecek olursam üzüntüyle baş etmek için onu kabul etmek gerekiyor. Paylaşmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve gerektiğinde profesyonel destek almak. Size biraz da katarsis anlatayım mı? Bazen bir çığlık, bazen bir gözyaşı. İşte katarsis bu. Duygularınızı dışa vurduğunuzda ruhunuzun yeniden dengeyi bulması. Nedir bu katarsis derseniz? Kişinin bastırılmış duygularını ifade ederek duygusal bir rahatlama yaşaması sürecidir. Psikolojide özellikle stres, kaygı ya da travma sonrası ortaya çıkan duygusal yüklerin dışa vurulmasıyla insanın içsel dengesini yeniden kurması anlamına geliyor. İşte ağlamak, yazmak veya konuşmak gibi yollarla gerçekleştirebilirsiniz. Katarsis kavramı kökenini antik Yunan felsefesinden alıyor. Aristo bazı trajedilerin izleyicide korku ve acıma duygularını uyandırarak bir duygusal arınma sağladığını belirtmiş. Bu anlayış katarsisi hem bireysel hem de toplumsal bir rahatlama biçimi olarak tanımlıyor. Peki bu deneyim sonrası ne olur derseniz, insanlar genellikle duygusal bir rahatlama veya içsel hafiflik hissediyorlar. Peki nasıl yapacağız derseniz, mesela karşınızdaki insana söyleyemediğiniz bir takım duygularınız olabilir. Ya da ne bileyim patronunuz da olabilir, bu sevgiliniz de olabilir. Belki kardeşiniz olabilir, akrabanız olabilir. Hiç önemli değil kim olduğu. Ona son sözü söyleyemediniz. Koyun karşınıza bir sandalye. İçinizi boşaltın, karşınızda o varmış gibi. Bu hem sizi koruyacak hem karşınızdaki kişiyi koruyacak. Böylelikle büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. İşte katarsis böyle yapılıyor. Ya da bütün duygularınızı kağıda yazacaksınız. İşte patronunuz sizi çok mu öfkelendirdi? Yazın, sonsuza kadar yazın. İşte bana sen şöyle yaptın, böyle yaptın. İşte iş yüküm çok fazla. Maaş zammımdan rahatsızım. Hak ettiğimi alamıyorum. Beni çok çalıştırıyorsun vesaire vesaire. Aklınıza ne gelirse. Sonrasında tabii ki notu ona vermeyeceksiniz. Sadece içinizi boşaltacaksınız. İnanın çok daha hafiflediğinizi göreceksiniz. Bu hem ilişkileri zedelemez, hem karşınızdaki insan gözünde sizi küçültmez. Aksine rahatlamanızı sağlar. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyorlar. Bence

Zaman artık o kadar hızlı akıp geçiyor ki yine kocaman 1-2 saatin ne yazık ki sonuna geldik işte. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın. Terk

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: ediyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yiyin. Çocuk uyutuyoruz.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Garanti BBVA.
8: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
9: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: İyisini iste, iyi finans.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Adalar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki

0: Eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
5: Radyo Ülke.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Koca şehir yıkılıyor, içim fena sıkılıyor.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm böyle peşinden koşar.